ile shumela metso robedi la metsotso wena mamelo sa masala so thohle re fogaletse hora ina ya bobedi a e ka nnete ntumele ke potelele ka nqe ke tse gefu gegene e